0: 好威风啊！好久没出来，多了好多新的商铺。春风十里的姑娘出来了，好漂亮！哎，
1: 走，进去看。
2: 进来喝杯茶了。呀，
0: 千红姑娘又回春风十里了。啊？
3: 春风十里的姑娘，您认识啊？听说过。哦，你认识的人还真多。哎，小姐，您等等，让我相送啊。哎，让，停车，停车！哎，停停停停停停！停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停
0: 出来。能给我买一块吗？一小块，小的就行。
1: 行，来块最大的。
2: 好，
1: 宝兰。
0: 哎，我要这个，这个。哎，哎。大一点，大一点。
3: 多少钱？
4: 12个铜钱。
3: 来，大爷。
4: 谢谢，谢谢。
0: 要不你先来。
1: 嗯，我不吃，你吃。
0: 真的？那我吃了。